Herkese merhabalar, ben Cihan Elma. Burası Radyo Lora 97.5'te fısıltılarınızın çığlığa dönüştü yeni bir programdayız. Bugün Kürt Dili Bayramı olması dolayısıyla bu programımızı Kürt dilinin zenginleştirilmesi ve toplumsal alanın biraz daha görünür kılması için Kürtçe yapacağız. İki tane çok kıymetli, çok değerli misafirim var. Mahmur'da başlayan yolculuğun İsviçre'de, İsviçre Alplerinde bir başarıya dönme hikayesini, Mahmur FC, dolayısıyla Mahmur'un kendi sosyolojik siyasal yapısını bugün Masum ve Kava'dan dinleyeceğiz. Umarım keyifli bir hafta geçirmişsinizdir ve önümüzdeki haftada keyifli bir hafta sonu, hafta içi istediğiniz gibi bir hafta olur. Her zaman olduğu gibi bugün de Haydi Barikata ile başlayalım. Umarım iyi, beraber güzel bir program geçiririz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da 97.5 Radyo Lora'dayız. Pısıltılarınızın çığlığa dönüştüğü program. Sermayeden bağımsız, sizden tarafı.